Hepsiyle arkadaş oldum dertlerin. Mutlulukla dostluk kurmadım gitti. 40-50 yabancıyla paylaştım derdimi. Dost bildiklerimden gülmedim gitti. Yaradanım bilir halikarımdan. Hiç kimse anlamaz bu efkarımdan. Gülmemi çok gören bu vicdansızlardan, can bildiklerimden gülmedim.

senden sonrası çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları, aşkı harcıyoruz farkında mısın?

Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum

0: Radyo Öğüt.
1: Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim.

kirlenmiş izleri, yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklında fikrinde her vefasızlık, şeytana kanmayı

benim gibi yaradılmışsın. Gülelim lütfen, Allah değilsin. Aşkın dağlayan kalbimin ardında taş ettin içimde taş, toprağın özü. Kurudu içimde hep sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sevmesin. İçinde hislerin kirlenmiş izleri, yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık, şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini, gönlümde gezmemiş sevmenin edin. Ezelden bilirim gittiğin dünleri, bir ömürlük fani, Allah değilsin.

dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

yaşayan anlar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İsyan ede de ol.

başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat.
0: Reklamlar.

0: En büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Dülce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam ve işiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18 Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak yapıyla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.

0: Merhaba, ben Duru.
1: Ben Nehir.
0: Geçen hafta birlikte biraz uzun bir yol yürüdük aslında.
1: Öyle oldu. Bir bekleyişten başladık.
0: Sonra bir karşılaşmaya tanık olduk.
1: Ve yavaş yavaş iki yabancının birbirinin hayatında yer etmeye başladığını gördük.
0: Bu arada Nehir, yayın sonrası gelen mesajları okudum.
1: Ben de.
0: En çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Herkes başka bir kısmını hatırlamış.
1: Evet Duru, onu ben de fark ettim.
0: Birisi beklemeyi yazmış.
1: Birisi ilk bakışı.
0: Birisi ise akla düşmek kısmını.
1: Galiba hikayeler böyle işliyor. Herkes kendinden bir parça bulduğu yerde duruyor.
0: Belki de o yüzden seviyoruz hikayeleri.
1: Çünkü başkasının hikayesini dinlerken bazen kendimizi duyuyoruz. Hatta biliyor musun Duru, bugün buraya gelirken şunu fark ettim. Etrafımızdan insanlar geçip gidiyor. Aslında öylece geçip gidiyor zannediyoruz ama yanımızdan esasen geçip giden şey hikayeler.
0: Nehir, sana bir şey soracağım.
1: Sor bakalım.
0: Sence insan birini gerçekten ne zaman tanımaya başlıyor?
1: Bunu sormak istediğine emin misin? Benim cevabım evet. Çok tatmin etmeyebilir ama.
0: Olsun.
1: Peki, aslında tanımaya başladığını düşündüğü anda değil.
0: Nasıl yani?
1: Şöyle, ilk zamanlar hepimizin birbirimize gösterdiği bir yüz var.
0: Herkesin mi?
1: Bence herkesin.
0: Yani katılıyorum. Biraz daha özenli oluyoruz. Belki biraz daha dikkatli.
1: Biraz daha da kontrollü.
0: Evet, sanki yanlış bir şey söylersek her şey bitecekmiş gibi.
1: Sonra zaman geçiyor.
0: Ve?
1: İnsan yoruluyor. En önemlisi de aslında yorulduğu yerde gerçeğimi görmeye başlıyor.
0: Bu kadar mı?
1: Biraz öyle değil mi?
0: Güzel cevap aslında.
1: Çünkü bir yerden sonra rol yapmak yoruyor, zorlayıcı olmaya başlıyor.
0: Ve gerçek insan ortaya çıkıyor.
1: İşte ben tanışmanın tam da orada başladığını düşünüyorum.
0: Birinin kusurlarını gördüğünde mi?
1: Hayır, sadece kusurlarını değil, korkularını, alınganlıklarını, sessizliklerini, kaçtığı şeyleri, belki de tutunmaya çalıştığı yeri.
0: Belki de aslında insanı insan yapan tarafları.
1: Evet, çünkü hepimizin güzel tarafları var. Asıl mesele zor taraflarımızla görülebilmek. Hele ki en önemlisi, hep dile getiriyoruz ya, biri çok sevmeye değer, uğrunda her şeyi yapmaya değer görünüyor. Ama uğrunda üzülmeye gelince bir şeyler değişiyor gibi. Orada değişen şey ne? Yani haksızlık mı, sabır mı ya da ya benim gibi başkası bakmasın hesabını sorabilmek gibi bir durum mu?
0: Biraz cesaret istiyor aslında.
1: Çok cesaret istiyor.
0: Çünkü tanınmak da güzel bir şey.
1: Ama görünmek bazen korkutucu.
0: Bugünkü hikayede de galiba tam olarak bu olacak.
1: Evet, iki insanın birbirine biraz daha yaklaşması.
0: Ve ilk kez birbirlerini gerçekten görmeye başlamaları.
1: Çünkü bazen yüz yüze gelmek aynı masaya oturmak değildir.
0: Nedir Nehir?
1: Maskeleri yavaş yavaş bırakmaktır. En önemlisi başkasının gözünde kendini görebilmek. Bu kendini görecek olduğun yerde de ihtimal kapılarını tek tek zorlamak demek.
2: Ara ses, söylenenle söylenmeyen arasında.
0: Bazen bir insanla karşılaşmak bir şehirle karşılaşmak gibidir. Yıllar önce bildiğin bir şehir, sokaklarını ezbere bildiğin. Ama yıllar sonra yeniden gittiğinde her şeyin biraz değiştiğini fark ettiğin bir şehir. Bazı şeyler aynıdır ama bazı şeyler artık aynı değildir. İnsan da biraz böyledir. Yıllar sonra biriyle karşılaştığında hem tanıdık bir duygu hissedersin hem de yabancı bir merak.
1: Evet, bu akşam aslında 10 yıl sonra yapılan bir konuşmayı ve bu konuşma içerisindeki buluşmayı ele alacağız ama İnsanın hayatında bazı karşılaşmalar vardır. Gerçekten önemli olduğunu o an anlamaz. Ama yıllar sonra dönüp baktığında o anın aslında bir dönüm noktası olduğunu fark eder. Çünkü bazı insanlar hayatımıza kısa süreliğine girmez. Bazen yıllarca ara verse bile hikayenin bir yerinde tekrar karşımıza çıkar.
0: Evet Nehir, kadın mesajı gönderdikten sonra bir buluşma fikri ortaya çıkmıştı. Büyük bir plan değildi, sadece bir kahve. Belki de yıllar önce yarım kalmış bir konuşmanın son cümlesi. Ama bazen en basit görünen buluşmalar insanın içinde en büyük duyguları uyandırır. Çünkü bu buluşma sadece iki insanın buluşması değildir. Aynı zamanda geçmişte yapılan bir buluşmadır.
1: Evet Duru, burada minik bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Çünkü yıllar sonra, yani 10 yıl sonra diye dile getirdiğimiz bu karşılaşma esasında öncesinde 3,5 yıllıkta bir aşk hikayesine dayanan bir süreç. 3,5 yıllık birliktelik sonrasında verilen o 10 yıllık aranın arkasından gelen bir buluşma. Neden? Bu bizim için önemli. Çünkü insan geçmişinden biriyle tekrar buluştuğunda iki farklı zaman aynı anda karşı karşıya geliyor. Bugünün insanı ve yıllar önceki insan.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam edecek.
1: Radyo Ümit reklamlar, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Buluşma günü geldiğinde kadın içinde, adam içinde aynı duygu vardı. Merak. 10 yıl uzun bir zamandır. Bir insanın yüzü değişebilir. Hayatı değişebilir, bakışı değişebilir. Ama bazen bir insanı gördüğünüz ilk anda bütün yılların bir anda ortadan kalktığını hissedersiniz.
1: Evet, aslında her şey geçse de geçmemiş gibi olabilme durumu oluyor. Ve ne yazık ki geçtikten sonraki ilk sizle sonraki siz aynı olmuyorsunuz. Buna psikolojide bazen duygusal hafıza deniyor. Çünkü bazı insanlar zihnimizde sadece bir anı olarak kalmaz. Bir duygu olarak kalır. Hele ki yaşanmamış bir duygu varsa orada asılı kalan bir duygu.
0: Bir kafede oturduklarında ilk konuşmalar oldukça sade olur. İnsan yıllar sonra biriyle buluştuğunda çoğu zaman büyük konularla başlamaz. Hayatın küçük ayrıntılarıyla başlar. Ne yaptın? Neredesin? Hayatın nasıl gidiyor? Ama bazen bu basit soruların arkasında çok daha büyük bir merak vardır.
1: Evet Duru. Şöyle ki az önce bahsettik 3,5 yıllık bir ilişki sonrası 10 yılın ardından tekrar aynı masanın etrafında oturabilme ihtimali. Ve bu ihtimalde adamın aklında acaba hala aynı masum kız çocuğu gözleriyle mi bakıyor? Kadının aklında hala onu ilk bıraktığım yerdeki gibi aynı kalple mi beni görüyor sorusu. Çünkü baktığında insanlar aslında sadece hayatı değil, duyguyu merak eder. Yıllar sonra karşısındakinin gözünde hala yerim var mı diye bakar.
0: Evet, bir noktada konuşma geçmişe gelir. Yıllar önce biten ilişkiye. Bazen insanlar uzun süre sonra o eski hikayeye yeniden bakar. Çünkü zaman geçtikçe olaylara bakış açısı da değişir.
1: Zaman bazen insanın öfkesini azaltsa da merakını artırır. Hikayede kim, kimde ne kadar?
0: Buluşma kısa sürecek gibi görünür. Ama bazen bir kahve, bir kahve daha olur. Çünkü bazı konuşmalar bitmek istemez.
1: Ve bazen insanlar tam o anda fark eder. Zaman geçmiş olabilir ama bazı duygular tam olarak kaybolmamıştır.

0: çok özel olduklarını, özel insanlar olduklarını düşünmüyorum.
1: Neden? Nasıl yani?
0: Ya şöyle, özel olabilirler tabii ki ama bazen bizim unutamadığımız şey insanın kendisi değil. Onun yanındayken hissettiğimiz kişi.
1: Ya bu biraz can yakıcı değil mi?
0: Biraz ama gerçekte.
1: Dönüp baktığımda belki de aklımda kalan şeyler, olaylar değil.
0: Neler?
1: Birinin beni dinlemesi, birinin beklemesi mesela, birinin anlıyorum demesi.
0: Evet, aslında insan hayatını değiştiren şeylerin büyük olaylar olduğunu sanıyor.
1: Değil mi?
0: Değil. Bu çoğu zaman küçük şeyler. Bak Duru. Bazen insan dinleyeni olmadığında değil, anlattığı anlaşılmadığında susar. Paylaşmaktan vazgeçer.
1: Belki de bu yüzden bazı insanlar iz bırakıyor.
0: Çünkü hayatımıza gürültüyle girmiyorlar.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle sessizce ve aslında fark ettiğimizde çoktan gelip yerlerine yerleşmiş oluyorlar.
1: Biliyor musun? Ben bazen insanların hayatımıza bir görevle geldiğini düşünüyorum.
0: Nasıl yani görev?
1: Evet Nehir. Kimisi öğretmek için, kimisi iyileştirmek için, kimisi de sadece iz bırakmak için.
0: Ve bazıları da kalmak için gelmiyor.
1: Ama biliyor musun? Gitse de gitmiyor.
0: Evet galiba tam olarak bugün bunu konuşuyoruz. Ve devam edeceğiz. Bir insanın başka bir insana nasıl dokunabildiğinden ve bazen tek bir anın neden yıllarca bizimle kaldı?
2: Ara ses. Söylenenle söylenmeyen arasında.
1: Bazen bir ilişkinin yeniden başlaması büyük sözlerle olmaz. Ne uzun konuşmalarla ne de dramatik bir kararla. Bazen sadece küçük bir anla başlar. Öyle bir an ki Nehir, insan o anın önemini yaşarken fark etmiyor. Belki sadece birkaç saniye sürüyor. Ama o birkaç saniye yıllarca süren bir hikayenin yeniden hareket etmesine yetebiliyor. Bu gece öyle bir anı konuşacağız. Bir dokunuşu. Bazen insan yıllar sonra bile bir dokunuşu hatırlar.
2: Ara ses. Söylenenle söylenmeyen arasında.
0: Evet. Dokunmak insanın en güçlü iletişimlerinden biridir. Çünkü kelimeler bazen saklanabilir. İnsan düşüncelerini de gizleyebilir. Ama beden dili çoğu zaman daha dürüsttür. Dürüsttür çünkü bazen bir bakış, bazen küçük bir dokunuş insanın içinde yok zannettiği duyguyu harekete geçirebilir.
1: Hikayemizde kahve buluşması beklenenden daha uzun sürmüştü. İlk başta kısa bir görüşme gibi görünüyordu. Ama konuşma ilerledikçe zaman biraz yavaşlamıştı. İnsan bazen yıllar sonra biriyle karşılaştığında sanki zaman hiç geçmemiş gibi hissedebilir. O buluşmada da böyle bir duygu vardı. Tanıdık ama yeni. Geçmişten gelen ama bugüne ait biz.
0: Evet, buna bazen psikolojide duygusal devamlılık deniyor ama bazı ilişkiler uzun süre kesintiye uğrasa bile duygusal olarak tamamen bitmeyebilir. Çünkü tam olarak kapatılmadığı için orada bitmeyen şey belki de insanın içindeki bitmemişlik hissidir.
1: Buluşmanın sonunda artık ayrılık zamanı gelmişti. İşte böyle anlarda genellikle kısa vedalar edilir. Ama bazen de veda anında beklenmedik bir şey olur.
0: Evet, kadın bir anlık refleksle erkeğin yüzüne dokunur. Bu uzun bir hareket değil, sadece birkaç saniyelik, küçücük doğal bir dokunuş.
1: Ama o an ikisi için de zaman bir anlığına durur.
0: Evet, çünkü dokunuş insanın hafızasında çok güçlü bir yer tutar. Hele ki geçmişten gelen duygusal bir bağ varsa, o dokunuş eski duyguları yeniden hatırlatabilir, belki tetikleyebilir ve en önemlisi durabiliyor musun? O yeni dediğimiz yer belki de yeni bir şeyi tekrardan inşa edebilir.
1: O dokunuşun ardından kadın kısa bir şaşkınlık yaşar. Bazen insanlar kendi hareketlerine kendileri de şaşırır ya Nehir.
0: Çünkü bazı davranışlar düşünülerek yapılmaz, sadece hissedilerek yapılır. Kalpten gelerek yapılan her şey zaten içtendir. Ve en önemlisi adam o dokunuştan sonra kadına gönderdiği mesajda yüzüm ellerin kokuyor dediğinde bunu açık etmiştir.
1: Evet, buluşmadan sonra adam kendi

0: yerine döner. Ve bazen bir buluşmanın asıl etkisi insan yalnız kaldığında ortaya çıkar. O gün yaşanan küçük bir an zihinde tekrar tekrar hatırlanır.
1: Ve bazen o anın anlamını biraz zaman geçtikten sonra fark eder. Çünkü belki de insan kendi için, geleceği için kendi hayatına yeni bir duygu ekler. Hele ki Duru, insan özellikle duygusal bir karşılaşmadan sonra o anları zihninde tekrar oynatır, tekrar yaşar. O az önce dedim ya hani bugün ellerim koktu, yüzümde bunu hissettim diyebilmesi. Duyguya verdiği derinlikle alakalı.
0: O buluşmanın ardından iki insan hayatında yeni bir iletişim başlar. Başlangıçta küçük mesajlar, sonra biraz daha uzun konuşmalar ve bazen insan o noktada şunu fark eder. Yıllar önce bitmiş sandığı bir hikaye aslında tamamen bitmemiştir.
1: Çünkü bazı duygular zamanla kaybolmaz, sadece sessizleşir, tekrar duyuluncaya kadar. Belki de tekrar aslında o zamana geri dönecek hissi kendi içinde. Ve bazen bir dokunuşun yıllarca süren bir hikayeyi yeniden başlatabileceğini düşündürür.
0: Nehir, sence insanlar birbirlerini gerçekten tanıyor mu?
1: Çoğu zaman hayır.
0: Bu kadar net mi?
1: Evet, bence net. Çünkü çoğu insan birbirinin sadece hayatını biliyor ama iç dünyasını bilmiyor.
0: Bu çok doğru.
1: Çünkü birinin ne iş yaptığını biliyoruz, birinin nerede yaşadığını biliyoruz, neleri sevdiğini biliyoruz.
0: Ama neden korktuğunu bilmiyoruz.
1: Evet, neyi özlediğini, gece neyi düşündüğünü, neye kırıldığını, içinde nelerin hesabını kapatamadığını bilmiyoruz.
0: Galiba yakınlaşmak burada başlıyor.
1: Nerede?
0: Bilgiden duyguya geçtiğimiz yerde.
1: Çok güzel söyledin.
0: Çünkü insan hakkında her şeyi bilmek, onu tanımak değil bence.
1: Evet, bazen yıllardır tanıdığını sandığın biriyle bir konuşma yapıyorsun. Ve diyorsun ki, ben seni hiç tanıyamamışım.
0: Bana çok tanıdık geldi bu.
1: Bence hepimize tanıdık geliyor Duru.
0: Bir de şu var, yakınlaşmak güzel bir şey gibi anlatılıyor hep.
1: Ama biraz korkutucu da.
0: Kesinlikle. Çünkü yaklaştıkça görünür oluyorsun.
1: Ve görünür olmak gerçekten cesaret ister.
0: Belki de bu yüzden bazı insanlar birbirini severken bile mesafeyi koruyor.
1: Çünkü yakınlık sadece mutluluk getirmiyor, riski de beraberinde getiriyor.
0: Yani bir de kırılma ihtimali mi?
1: Kaybetme ihtimali.
0: Ama galiba bütün ilişkiler, güzel ilişkiler aynı yerden geçiyor.
1: Hangi yerden?
0: Yani bir gün karar veriyorsun ve diyorsun ki tamam, sana biraz daha yakınlaşacağım.
1: İşte bugünkü hikaye sanırım tam da burada başlıyor. İki insanın gerçekten birbirinin hayatında yer açmaya başladığı yerde.
0: Ve belki aşkın en sessiz ama en önemli evresinde, yakınlaşırken. Bazen bir hikaye yeniden başladığında insan bunun adını hemen koyamaz. Çünkü bazı başlangıçlar bir anda olmaz. Yavaş yavaş olur. Önce küçük bir temas, sonra kısa bir mesaj. Sonra biraz daha uzun bir konuşma ve insan bir gün dönüp baktığında şunu fark eder. Aslında o mesafe sandığı kadar büyük değilmiş. Hala iki insanın yeniden yakınlaşmasını konuşuyoruz. Ama büyük sözlerle değil, küçük işaretlerle. Çünkü bazen bir ilişki sadece yeniden kurulur.
1: Yakınlaşmak çoğu zaman çok gönül bir şey değildir. İnsan bazen bir anda aşık olmaz, bir anda güvenmez, bir anda bağlanmaz. Ama küçük küçük karşısındakinin kalbine yaklaşır. Bir cümleye biraz daha uzun cevap verir. Bir mesajı biraz daha heyecanla bekler. Ve bazen bütün bunlar olurken insan bunun yeniden başlamak olduğunu henüz kabul etmez. Belki de kabul etmek istemez.
0: Evet, hikayede kahve buluşmaları bitmişti. Yıllar sonra yapılan o buluşma ilk başta kısa bir görüşme gibi görünmüştü. Ama bazen bir karşılaşma göründüğünden daha uzun sürer. Sadece saatte değil, insanın içinde. O gün de öyle olmuştu. Bir kahve, bir kahve daha olmuştu. Ve ayrılık anı geldiğinde insanların aklında kalan şey çoğu zaman uzun konuşmalar olmaz. Küçücük bir an, bir bakış, bir jest, bir dokunuş. O günün sonunda iki insan da kendi hayatına dönmüştü belki de. Ama zihnen hala aynı Mason'ın etrafında duruyorlardı.
1: Evet Duru, böyle karşılaşmaların etkisi genellikle sonradan ortaya çıkar. İnsan evine döner, yol biter, gün kapanır ama duygu tekrar açılır. Çünkü bazı anlar insan içinde yankı yapar. Kendine kaldığı anda o yankıyla tekrar başa sarar. Hele ki yıllar sonra yeniden görülen biriyle ve görüşülen birinin bir insanda bıraktığı duygu olduğundan daha güçlü hissettirir. Hele ki bırakılan o duygunun kişiye hissettirdiği ana şahit olması ve beraberinde hani şu denir ya Duru, kokunun hafızası vardır. Asa duygunun hafızası vardır ve o daha tehlikeli.

0: Bazen bir günün etkisi ertesi gün değil aynı gecede ortaya çıkar. Çünkü insan bazı duyguları ancak yalnız kaldığında fark eder. O günün ardından gelen mesajlar sıradan mesajlar değildir artık. İnsanların birbirine gün içinde yazdığı, ne yaptığını sorduğu alışılmış cümleler değildir. O mesajların içinde başka bir şey vardır.
1: Bir fark etme hali. Sanki iki insan da aynı anda şunu anlamış olur. Yıllar geçmiş olabilir ama bazı hisler tamamen kaybolmamış. Tam tersine daha güçlü haliyle hikayeye geri dönmüş gibi. Çünkü Duru, iletişimde bazen kelimelerin kendisinden çok taşıdığı duygu önemlidir. Aynı cümle başka bir zamanda bambaşka hissettirebilir. Yıllar önce söylenen bir söz bugün sadece bir söz gibi gelebilir. Ama bazı cümleler doğru zamanda geldiğinde insanın içinde bir yer açar. Ve bazen tek bir mesaj iki insanın birbirine yeniden yaklaşmasına yetebilir.
0: Hikayede iletişim arttıkça günlerin ritmi de değişmeye başlar. Sabah uyanınca akla gelen ilk şey o kişi olur. Gece uyumadan önce yazılan son mesaj ona gider. İnsan bazen fark etmeden hayatının içine birini yeniden almaya başlar. Ve çoğu zaman bu çok doğal görünür.
1: Sanki zaten hep oradaymış gibi. İşte Duru, bu duygu çok güçlüdür. Çünkü yeniden başlayan bazı ilişkilerde insanlar birbirlerini yeniden tanımaktan çok tanıdık bir duyguyu, aslında kendi yerini geri almış gibi hisseder. Bu yüzden o yakınlık çok hızlı büyür. Çünkü arada geçen zaman konuşulsa da duygunun belleğinde o kadar da uzun durmaz. Ya biliyor musun Duru, bu çok ilginç bir şey. Yani iki insan yıllarca ayrı kalabiliyor ama tekrar iletişim kurduklarında sanki o zaman kısalmış gibi, hiç geçmemiş gibi olabiliyor. Çünkü insan zihni tanıdığı bir duyguyu yeniden bulduğunda oraya çok hızlı yerleşiyor. Bu yüzdendir ki bazı yakınlaşmalar yeni bir başlangıç gibi değil, yarım kalmış bir şeyin devamı gibi yaşanır.
0: Bir noktadan sonra iletişim artık sıradan bir sohbet olmaktan çıkar. İki insan sadece gününü anlatmaz birbirine. İç dünyasını açar, korkularını anlatır, meraklarını söyler, eksik kalan yılları küçük küçük birbirine taşır.
1: Ve Duru, burada en dikkat çekici şey şu. İnsanlar bazen yeniden konuşuyoruz gibi hissetmez, hiç ara vermemişiz gibi hisseder. Bu belki de çok güçlü bir yanılsama ama aynı zamanda çok da gerçek bir duygudur. Çünkü bazı bağlar yıllar içerisinde zayıflamaz, sadece görünmez olur. Ve görünmez olan bir şey bir gün yeniden ortaya çıktığında insan onu yepyeni ya da yeniden başlıyoruz gibi düşünerek hareket etmez. Tam tersi, tekrar yerine dönmüş gibi hisseder. Hani hikayelerde vardır ya, evet. Bir gün herkes evine geri döner. Bunun
2: ara ses, söylenenle söylenmeyen arasında.
1: Bunun içinde aslında hem teselli vardır hem de tehlike. Tesellidir çünkü insan kendini yalnız hissetmez. Az önce dedim ya, bir gün herkes evine döner, evine dönmüş gibi hisseder. Ama tehlikelidir. Çünkü insanlar bazen o aradan geçen zamanı yok sayabilir. Oysa geçen zaman insanları da değiştirir. Duyguları değiştirir, beklentileri değiştirir. Ancak yeniden yakınlaşan iki insan ilk anda bunları görmek istemeyebilir. Çünkü tanıdık olan şey daha güvenli gelir.
0: Yakınlık büyüdükçe gelecek konuşulmaya başlanır. Bu çok insani bir şeydir. İnsan kalbini açtığı biriyle yarını da düşünmek ister. Birlikte gidilecek yerler, birlikte kurulacak düzen, yapılacak planlar. Bazen bunlar net cümlelere dönüşür. Bazen sadece sezilen bir umuda. Ama ne olursa olsun ilişki artık başka bir yere geçmiş olur. Çünkü gelecek konuşuluyorsa insan artık sadece bugünü yaşamıyordur. Bir ihtimali ciddiye alıyordur. Değil mi Nehir? Ve işte burada duygunun ağırlığı da değişiyor.
1: Doğru. Çünkü burada umut büyüdükçe kırılma ihtimali de artar. Yine de insanlar umut etmeye devam eder. Ve Duru biliyor musun? Dünyanın en tehlikeli kelimesi belki de umuttur. Çünkü düştüğü yerden kaldırıp tekrar yürütebileceği gibi olduğu yere tekrar geri döndürüp sadece bir başkasına olan bakışı değil, kendiyle alakalı yürüyecek yolda kendinden şüphe etme nedeni de olabilir. Çünkü bazen insan yeniden yakınlaştığı o kişide sadece bugünü değil, kaybettiği yılları da telafi etmek ister.
0: Ve bazen insanlar yeniden kurdukları bağın içine çok fazla anlam yükler değil mi Nehir?
1: Evet, çünkü sadece şu anı yaşamazlar, geçmişi de beraberlerinde taşırlar. Bu yüzden umut bazen olduğundan daha da büyük hissedilir. Ve Duru, insan şunu da düşünür. Bu kadar zaman sonra olduysa demek ki bir anlamı var. Ve bazen insanı en çok bağlayan şey tam da bir anlam arayışıdır. Ve bazen insan kaderini bavula sıkıştırıp umutla yürüyebileceğine inanır.
0: Bu akşam iki insanın yeniden yakınlaşmasını konuştuk. Bir mesajla büyüyen duyguyu, günlerin içine sızan o tanıdık hissi ve sanki hiç ayrılmamış gibi kurulan bağı.
1: Çünkü bazı hikayeler yeniden başlamaz aslında. Sadece sessizlikten çıkar.
0: Bu gece cevap vermedik.
1: Sadece şunu sorduk. Bazı insanlar hayatımıza geri döndüğünde gerçekten bu yeni bir başlangıç mıdır? Yoksa yarım kalmış bir şeyin yeniden görünür olması mı?
0: Burası Ara Ses.
1: Söylenenle söylenmeyen arasında.
3: You are almost here.
2: Ara Ses. Söylenenle söylenmeyen.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses sona erdi.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: olacaks. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
0: Beni aşkla.

0: daha da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken.

Bile, bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

sevgilim, doymadım sana. Boşanan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim,

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın.

anılarla doldu taştı boş adam. Andıkça kanadı içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim doğru.

yapardım. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün

Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın?

ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

Kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

rüzgarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı, içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim durdum.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, bu güzel programı gerçekleştiren, beni tüm sevenlerimle bütünleştiren can dostum, özel plakçılığım çok değerli sahibi Şahin Özel Bey ve değerli eşini dansa davet ediyorum.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

silinir diyorlar en acı izler. Bitermiş kışların, bitermiş kışların gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Gözlerimden yaş gelir, kurşun yesem bu sırtımdan kalleşe. Bir babamın ciğerine taş gelir.

bir haftaya. Bir haftaya memrüdüme ederler. Yalan dünya bu bedene boş gelir. Yalan dünya bu bedene boş gelir.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

0: üzülmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa